Lapo na por na litum. Kang tu kardomalun chirang deng along pen, ason ason alun, arjuik long tanglo. Kang tu kardomalun